0: Afuranio.
1: İnsanlık krediyle yaşıyor. Sıcak hava dalgası 9800 insanı öldürdü.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Temmuz Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan, Kassel'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Tarat Kaya. İklim krizinin etkileri bugün bültenimizin ana gündemini oluşturuyor. Doğal kaynakların tükenmesinden rekor sıcaklıklara ve Avrupa'yı etkileyen orman yangınlarına kadar birçok gelişmeyi aktaracağız. Ayrıca Almanya'da psikoterapi hizmetlerinde planlanan değişiklikleri ve Kassel'deki Zissel Festivali için alınan güvenlik önlemlerini de ele alacağız. Bugün Dünya Limit Aşım Günü. Yani insanlık gezegenin bir yıl içinde yenileyebileceği doğal kaynakları tüketmiş durumda. Ve artık gelecekten borç alarak yaşamaya başlıyor. Çevre örgütleri bunun ekolojik krizin derinleştiğinin açık bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Bu kritik dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarının önemi daha da artarken Almanya'da hükümetin aldığı yeni kararlar tartışma yaratıyor. Hükümet 2027'den itibaren küçük çatı tipi güneş panelleri için verilen devlet desteğini kademeli olarak kaldırmayı ve bu sistemlerin ürettiği fazla elektriğin artık serbest piyasada satılmasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Ayrıca aşırı yük altındaki elektrik şebekesi bölgelerinde yeni rüzgar ve güneş santrallerine kısıtlamalar getiriliyor. Bu bölgelerde üreticiler şebeke tıkanıklığı nedeniyle elektrik veremedikleri zaman aldıkları tazminatın bir kısmını kaybedecek. Eleştirmenler bunun özellikle kuzeydeki yenilenebilir enerji üreticilerini zor durumda bırakacağını söylüyor. Çünkü mevcut şebeke altyapısı kuzeyde üretilen temiz enerjiyi ülkenin güneyine taşımakta yetersiz kalıyor. Reformun mimarı olarak görülen Ekonomi Bakanı Reich'i büyük enerji şirketlerine yakın olmakla eleştiriliyor. Çevre örgütleri ve enerji uzmanları ise hükümeti küçük üreticileri, vatandaş girişimlerini ve yerel enerji kooperatiflerini cezalandırmakla suçluyor. Özellikle çatı tipi güneş panellerine verilen desteğin kaldırılması enerji dönüşümünü yıllardır kendi yatırımlarıyla omuzlayan kesim için büyük bir darbe olarak görülüyor. Jungewelt'in haberine göre enerji ekonomisti Kempfert şebeke sorunlarının yükünün yenilenebilir enerji üreticilerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirtiyor. Altyapı modernleşmeden teşvikleri azaltmak yatırımları yavaşlatır. Enerji dönüşümü fazla rüzgar ve güneşten değil, yetersiz ve yavaş modernize edilen elektrik sisteminden dolayı aksıyor. İklim krizinin etkileri yalnızca doğal kaynaklarla sınırlı değil. Aşırı sıcaklar insan sağlığını da giderek daha fazla tehdit ediyor. Sıcak hava dalgasında 9800 insan hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü aşırı sıcaklar nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 9800 insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Özellikle Haziran ayının sonundaki ilk büyük sıcak hava dalgası ölüm sayılarında keskin bir artışa yol açtı. Bazı bölgelerde sıcaklık 41 derecenin üzerine çıktı. Uzmanlara göre bu olağanüstü sıcaklık artışının temel nedeni küresel ısınma ve iklim değişikliğinin hızlanması. Atmosferde biriken sera gazları sıcak hava dalgasının hem daha sık hem de daha şiddetli yaşanmasına yol açıyor. Buna ek olarak Pasifik'teki El Niño döngüsünün etkisi de küresel sıcaklıkları yukarı çekiyor. RKI'nin tahminlerine göre Haziran ortasında başlayan sıcak dönem yaklaşık 5100 ek ölüme neden oldu. Normalde Almanya'da kış aylarında daha fazla ölüm görülürken bu yazın son iki haftasında yaşanan aşırı sıcaklar ölüm oranlarını belirgin şekilde artırdı. Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklar Almanya genelinde istatistiksel olarak beklenenin 4000 üzerinde ölüm getirdi. 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve yer yer kapasitesini aşan acil servisler özellikle risk gruplarını zor durumda bıraktı. RKI verileri özellikle 85 yaş üstü kişilerin sıcaklardan ciddi şekilde etkilendiğini gösteriyor. Ancak Haziran sonundaki sıcak hava dalgası tüm yaş gruplarında ölüm sayılarının artmasına neden oldu. ZDF'in haberine göre Almanya'nın bir geçiş döneminde olduğunu belirten RKI'den istatistikçi Matthias Haydn şunları söylüyor. Artık sıcak hava dalgalarının düzenli hale gelmesi yeni bir durum. Ne binalarımız ne de günlük alışkanlıklarımız buna uyumlu. Bu değişimin temel nedeni küresel ısınma. Etkilerini ölüm istatistiklerinde açıkça görüyoruz. İklim değişikliğinin sonuçları yalnızca sıcak hava dalgalarıyla sınırlı kalmıyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Türkiye'de orman yangınları da büyümeye devam ediyor. Alevler Türkiye'yi ve Avrupa'yı etkisi altına aldı. Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa ve İspanya'daki büyük yangınlar henüz kontrol altına alınamamışken Türkiye ve Yunanistan'da da yeni yangınlar çıktı. Antalya'da salı gününden bu yana devam eden yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerleri tahliye edildi. Çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi. Antalya valisi Hulusi Şahin yangınların aşırı sıcak, kuvvetli rüzgar ve kurak havadan kaynaklandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise ülke genelinde 90 yeni yangın çıktığını, bunların büyük bölümünün kontrol altına alındığını açıkladı. Yunanistan'da ise durum daha da ağır. Girit adasındaki yangınlarda iki itfaiyeci yaşamını yitirirken Mora yarımadasında bir itfaiyecinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Girit'teki yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki yangın cephesinin kontrol altına alınamadığı bildiriliyor. Binlerce turist ve bölge sakini tahliye edilirken yüksek sıcaklık ve saatte 74 kilometreye ulaşan rüzgarlar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Yeni yangınların çıktığı Fransa'da Bado, Vaux ve Dijon çevresinde yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İspanya'da ise Portekiz sınırındaki bir milli parkta başlayan yangın nedeniyle yaklaşık 950 insan tahliye edildi. Uzmanlar iklim değişiminin sebep olduğu aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli rüzgarların Akdeniz havzasında yangın riskini artırdığına dikkat çekiyor. Yetkililer önümüzdeki günlerde de tehlikenin devam edeceği uyarısında bulunuyor. Şimdi çevre ve iklimden sağlık politikalarına geçiyoruz. Almanya'da psikoterapi hizmetlerinde planlanan tasarruflar tartışma yaratıyor. Almanya'da siyasetçiler ve sağlık sigortaları psikoterapi hizmetlerinde tasarruf öngören düzenleme üzerinde uzlaştı. Uygulamanın terapi imkanlarını azaltacağını ve zaten uzun olan bekleme sürelerini daha da uzatacağını açıklayan psikoterapistler ise karara tepki gösterdi. Uzmanlara göre Almanya'da her 4 yetişkinden biri yaşamının bir döneminde psikolojik bir rahatsızlık geçiriyor. DAK sağlık sigortasının verilerine göre ise ruhsal hastalıklar 2026 yılının ilk yarısında çalışan sigortalılar arasında hastalık izninin ya da raporunun en yaygın nedeni oldu. Ancak terapiye ulaşmak giderek zorlaşıyor. ZDF kanalının haberine göre Erfurt'ta görev yapan psikoterapist Janine Mante'in bekleme listesinde yaklaşık 30 kişi bulunuyor. Planlanan sağlık sigortası reformu nedeniyle gelecekte daha az hastayı tedavi edebileceğini belirten Mante, tasarrufun yanlış alanda yapıldığını söylüyor. Uzmanlar psikoterapiye yapılan her 1 euroluk yatırımın daha az hastane yatışı ve erken emekliliklerin önlenmesi sayesinde ekonomiye 3 ila 4 euro geri dönüş sağladığını vurguluyor. Radyomuzun FM yayını yahut da UKV yayını her an sona erebilir. Radyo Kasseli artık DAB Plus dijital radyo, cep telefonu uygulamaları ve live stream üzerinden dinleyebilirsiniz. DAB Plus radyonuzu aldığınızda kanal taraması yaptıktan sonra listeden FRK yahut da FRK kanalını seçmelisiniz. Çünkü Radyo Kassel, Freies Radyo Kassel yani FRK bünyesinde yayın yapan bir program. Ayrıca DAB Plus alıcısı tüm yeni araçlarda standart olarak bulunuyor. Şimdi de Kassel'den bir haberle bültenimizi noktalıyoruz. Kentin en önemli geleneksel etkinliklerinden Zissel Festivali bu hafta başlıyor. Kassel'de bu hafta başlayacak geleneksel Zissel Festivali artırılmış güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek. Polis festival alanında önceki yıllara göre daha fazla üniformalı ve sivil ekibin görev yapacağını açıkladı. Özellikle Av Adam ve Kasvize gibi yoğun noktalarda polis varlığı artırılırken kimlik ve araç kontrolleri de artırılacak. Öte yandan Hane Gazetesi'nin haberine göre festival alanındaki Karlsaue Parkı'nda böceklerin oluşturduğu risk de ortadan kaldırıldı. Özellikle Luna Park'ın kurulacağı Kasvize bölgesindeki zararlı tırtılların temizlenmesiyle ziyaretçiler için olası sağlık tehlikesinin önüne geçildi. Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Böylece 30 Temmuz Perşembe gününün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Haberlerimizi internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu ve umut dolu günler dileriz. Hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
0: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında.
6: Mir hat einer geschrieben, der arm war. Wenn es weniger Flüchtlinge gäbe, hätte er mehr. Habe ich gesagt, so? Dann kennen Sie den Bundestag ganz anders als ich. Als wir weniger Flüchtlinge hatten, ging es Ihnen da besser? Da antwortete er mir, nein. Sage ich, so ist der Bundestag nicht. Der verteilt nicht, weil plötzlich weniger Arme da sind, das Geld an die übrigbleibenden Armen. So ist er gar nicht gestrickt. Dann hat mir einer geschrieben, ja, aber wenn wir die nicht hätten, dann würden wir ja mehr Geld für Bäder haben, für Schulen. Und sage ich, wirklich? Hatten wir, als wir weniger Flüchtlinge hatten, mehr Gelder für Bäder und für Schulen? Schrieb er, nein. Wissen Sie, was die Illusion ist? Sie schauen zur Seite. Das ist der falsche Blick, wenn Sie was verändern wollen. Wenn Sie mehr soziale Gerechtigkeit herstellen wollen, müssen wir endlich nach oben schauen. Wir müssen das Verhältnis zwischen Reichtum und Armut in unserer Gesellschaft und in anderen Gesellschaften.
2: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. 57 80 65

0: Odin. Allah sen söyle nedir? Aşkın aslı astarın. Kimine göre ufak bir çocuktur aşk. Kimine göre bir kuş. Kimi der onun üstünde durur dünya. Kimi der kalp kuruş. Ama komşuya sordum, nedense yüzüme manalı manalı baktı. Karısı bir kızdı bir kızdı sormayın. Aşk edecekti tokadı. Şıpıtık terliğe mi benzer yoksa? Yoksa kandil köreğine mi? Hacı yağına mı benzer dersin kokusu? Yoksa leylak çiçeğiyle mi? Çalı gibi dikenli mi? Batar mı eline? Andırır mı yoksa pufla yastıkları? Keskin mi kenarı? Yoksa yatar mı eline? Allah sen söyle nedir aşkın aslı astarı? Tarih kitapları dokundurur geçer. Köşesinde kenarında. Öyle bir lafı açılmaya görsün şirket vapurlarında. Eksik olmaz gazetelerden, bilhassa intihar haberlerinde. Maniler düzmüşler gördüm üstüne telefon rehberlerinde. Aç kurtlar gibi olur mu dersin? Bando gibi gümürder mi yoksa? Taklit edebilir misin istesen kemençede? Ne dersin piyanoda çalınsa? Çifte telli gibi coşturur mu herkesi? Yoksa ağır aksak bir hava mı? İstediğin zaman kesilir mi sesi? Allah sen söyle nedir aşkın aslı aslı? Bir hal oldum çardakların altında onu araya araya. Küçük suya baktım orada da yok. Başına çıktım Çamlıca'ya. Anlamadım gitti bülbülün şarkısını. Bir acayip gülün lisanı da. Benim bildiğim o kümeste değildi. Ne de yatağın altında. Aklına esince çıkarabilir mi dilini? Başı döner mi asma salıncakta? At yarışlarında mı geçirir hafta tatilini? Usta mı düğüm atmakta? Millet der, peygamber demez mi? Para mevzuunda nedir efkarı? Borç alır, borcunu ödemez mi? Allah sen söyle nedir aşkın aslı astarı? Ona rastladığı zaman duyduğu şeyleri kabildiği unutamazmış insan. Yolunu gözlerim bacak kadardan beri. Ama o geçmedi bile yanımdan. Merdiven dayadım 35'ine. Öğrenemedim gitti bir türlü. Ne mene mahluktur bu düşerler peşine. Bunca insan geceli gündüzlü. Gelsin ya nasıl patya gelir mi dersin? Burnumu karıştırırken tatlı tatlı. Ya tutar yatakta bastırırsa sabahleyin. Tali bu ya otobüste nasırıma basmalı. Gelişi yoksa havalardan anlaşılır mı? Selama efendice mi? Yoksa gider mi aşırı? Değiştirir mi dersin? Bir kalemde hayatımı. Allah sen söyle nedir aşkın aslı astarı?
1: Radyo Kassel 0561
2: 57 80 65
1: Posta @radyokassel.de

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Saltanat. Aydın Ilgaz'a. Sen otellerde benim konuğum, bense dar günlerde senin evinde. Kim ne derse desin, saltanatımız baba oğul sürüp gidiyor işte. Ne saray, ne yalı, ne köşk, ne bir dairecik kooperatiften, ne bebek sırtlarında bir çadır. Bir gece kondu da yok memleket işi taşlı tarlalarda. Diyelim ki elden düşme bir Ford, kilometresi 3 kez silinmiş. 4 tekerim de olmadı bugüne kadar. Ayaklarımı yerden kesecek. Her saltanatın bir sonu var oğlum. Buna musalla taşları şahit. Son sözümü henüz söylemeden işte geldim gidiyorum. Altında bir kuru tabut. Tacım, tahtım sana emanet.

yaşıyoruz. Ben ölmedim. Beni öldürmediler de yaşıyorum. Yaşıyorum işte. At kıçında sinek gibi. Tövbe tövbe. Kapandı yüzümüze dergi kapakları. Bir varmış, bir yokmuş olduk sağlığımızda. Şiir o yosmanın boyuna. Gazete gelene gidene başyazı. Ara ki bulasın sayfalarda şair Rıfat Ilgaz'ı. Düştükse itibardan ölmedik ya, yaşıyoruz işte. Yaşıyoruz dedik, yaşıyoruz be. Hey fincancı katırları.

0: İnsanlık krediyle yaşıyor. Sıcak hava dalgası 9800 insanı öldürdü.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Temmuz Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan, Kassel'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Tarat Kaya. İklim krizinin etkileri bugün bültenimizin ana gündemini oluşturuyor. Doğal kaynakların tükenmesinden rekor sıcaklıklara ve Avrupa'yı etkileyen orman yangınlarına kadar birçok gelişmeyi aktaracağız. Ayrıca Almanya'da psikoterapi hizmetlerinde planlanan değişiklikleri ve Kassel'deki Zissel Festivali için alınan güvenlik önlemlerini de ele alacağız. Bugün Dünya Limit Aşım Günü. Yani insanlık gezegenin bir yıl içinde yenileyebileceği doğal kaynakları tüketmiş durumda. Ve artık gelecekten borç alarak yaşamaya başlıyor. Çevre örgütleri bunun ekolojik krizin derinleştiğinin açık bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Bu kritik dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarının önemi daha da artarken Almanya'da hükümetin aldığı yeni kararlar tartışma yaratıyor. Hükümet 2027'den itibaren küçük çatı tipi güneş panelleri için verilen devlet desteğini kademeli olarak kaldırmayı ve bu sistemlerin ürettiği fazla elektriğin artık serbest piyasada satılmasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Ayrıca aşırı yük altındaki elektrik şebekesi bölgelerinde yeni rüzgar ve güneş santrallerine kısıtlamalar getiriliyor. Bu bölgelerde üreticiler şebeke tıkanıklığı nedeniyle elektrik veremedikleri zaman aldıkları tazminatın bir kısmını kaybedecek. Eleştirmenler bunun özellikle kuzeydeki yenilenebilir enerji üreticilerini

enerji ekonomisti Kenfert, şebeke sorunlarının yükünün yenilenebilir enerji üreticilerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirtiyor. Altyapı modernleşmeden teşvikleri azaltmak yatırımları yavaşlatır. Enerji dönüşümü fazla rüzgar ve güneşten değil, yetersiz ve yavaş modernize edilen elektrik sisteminden dolayı aksıyor. İklim krizinin etkileri yalnızca doğal kaynaklarla sınırlı değil. Aşırı sıcaklar insan sağlığını da giderek daha fazla tehdit ediyor. Sıcak hava dalgasında 9800 insan hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü aşırı sıcaklar nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 9800 insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Özellikle Haziran ayının sonundaki ilk büyük sıcak hava dalgası ölüm sayılarında keskin bir artışa yol açtı. Bazı bölgelerde sıcaklık 41 derecenin üzerine çıktı. Uzmanlara göre bu olağanüstü sıcaklık artışının temel nedeni küresel ısınma ve iklim değişikliğinin hızlanması. Atmosferde biriken sera gazları sıcak hava dalgasının hem daha sık hem de daha şiddetli yaşanmasına yol açıyor. Buna ek olarak Pasifik'teki El Niño döngüsünün etkisi de küresel sıcaklıkları yukarı çekiyor. RKI'nin tahminlerine göre Haziran ortasında başlayan sıcak dönem yaklaşık 5100 ek ölüme neden oldu. Normalde Almanya'da kış aylarında daha fazla ölüm görülürken bu yazın son 2 haftasında yaşanan aşırı sıcaklar ölüm oranlarını belirgin şekilde artırdı. Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklar Almanya genelinde istatistiksel olarak beklenenin 4000 üzerinde ölüm getirdi. 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve yer yer kapasitesini aşan acil servisler özellikle risk gruplarını zor durumda bıraktı. RKI verileri özellikle 85 yaş üstü kişilerin sıcaklardan ciddi şekilde etkilendiğini gösteriyor. Ancak Haziran sonundaki sıcak hava dalgası tüm yaş gruplarında ölüm sayılarının artmasına neden oldu. ZDF'in haberine göre Almanya'nın bir geçiş döneminde olduğunu belirten RKI'den istatistikçi Matthias Haydn şunları söylüyor. Artık sıcak hava dalgalarının düzenli hale gelmesi yeni bir durum. Ne binalarımız ne de günlük alışkanlıklarımız buna uyumlu. Bu değişimin temel nedeni küresel ısınma. Etkilerini ölüm istatistiklerinde açıkça görüyoruz. İklim değişikliğinin sonuçları yalnızca sıcak hava dalgalarıyla sınırlı kalmıyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Türkiye'de orman yangınları da büyümeye devam ediyor. Alevler Türkiye'yi ve Avrupa'yı etkisi altına aldı. Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa ve İspanya'daki büyük yangınlar henüz kontrol altına alınamamışken Türkiye ve Yunanistan'da da yeni yangınlar çıktı. Antalya'da salı gününden bu yana devam eden yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerleri tahliye edildi. Çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi. Antalya valisi Hulusi Şahin yangınların aşırı sıcak, kuvvetli rüzgar ve kurak havadan kaynaklandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise ülke genelinde 90 yeni yangın çıktığını, bunların büyük bölümünün kontrol altına alındığını açıkladı. Yunanistan'da ise durum daha da ağır. Girit adasındaki yangınlarda 2 itfaiyeci yaşamını yitirirken Mora yarımadasında bir itfaiyecinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Girit'teki yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki yangın cephesinin kontrol altına alınamadığı bildiriliyor. Binlerce turist ve bölge sakini tahliye edilirken yüksek sıcaklık ve saatte 74 kilometreye ulaşan rüzgarlar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Yeni yangınların çıktığı Fransa'da Bado, Vaud ve Dijon çevresinde yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İspanya'da ise Portekiz sınırındaki bir milli parkta başlayan yangın nedeniyle yaklaşık 950 insan tahliye edildi. Uzmanlar iklim değişiminin sebep olduğu aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli rüzgarların Akdeniz havzasında yangın riskini artırdığına dikkat çekiyor. Yetkililer önümüzdeki günlerde de tehlikenin devam edeceği uyarısında bulunuyor. Şimdi çevre ve iklimden sağlık politikalarına geçiyoruz. Almanya'da psikoterapi hizmetlerinde planlanan tasarruflar tartışma yaratıyor.

0: Almanya'da siyasetçiler ve sağlık sigortaları psikoterapi hizmetlerinde tasarruf öngören düzenleme üzerinde uzlaştı. Uygulamanın terapi imkanlarını azaltacağını ve zaten uzun olan bekleme sürelerini daha da uzatacağını açıklayan psikoterapistler ise karara tepki gösterdi. Uzmanlara göre Almanya'da her 4 yetişkinden biri yaşamının bir döneminde psikolojik bir rahatsızlık geçiriyor. DAK Sağlık Sigortası'nın verilerine göre ise ruhsal hastalıklar 2026 yılının ilk yarısında çalışan sigortalılar arasında hastalık izninin ya da raporunun en yaygın nedeni oldu. Ancak terapiye ulaşmak giderek zorlaşıyor. ZDF kanalının haberine göre Erfurt'ta görev yapan psikoterapist Janine Mante'in bekleme listesinde yaklaşık 30 kişi bulunuyor. Planlanan sağlık sigortası reformu nedeniyle gelecekte daha az hastayı tedavi edebileceğini belirten Mante, tasarrufun yanlış alanda yapıldığını söylüyor. Uzmanlar psikoterapiye yapılan her 1 euroluk yatırımın daha az hastane yatışı ve erken emekliliklerin önlenmesi sayesinde ekonomiye 3 ila 4 euro geri dönüş sağladığını vurguluyor. Radyomuzun FM yayını yahut da UKV yayını her an sona erebilir. Radyo Kasseli artık DAB Plus dijital radyo, cep telefonu uygulamaları ve live stream üzerinden dinleyebilirsiniz. DAB Plus radyonuzu aldığınızda kanal taraması yaptıktan sonra listeden FRK yahut da FRK kanalını seçmelisiniz. Çünkü Radyo Kassel, Freies Radyo Kassel yani FRK bünyesinde yayın yapan bir program. Ayrıca DAB Plus alıcısı tüm yeni araçlarda standart olarak bulunuyor. Şimdi de Kassel'den bir haberle bültenimizi noktalıyoruz. Kentin en önemli geleneksel etkinliklerinden Zissel Festivali bu hafta başlıyor. Kassel'de bu hafta başlayacak geleneksel Zissel Festivali artırılmış güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek. Polis festival alanında önceki yıllara göre daha fazla üniformalı ve sivil ekibin görev yapacağını açıkladı. Özellikle Au Adam ve Kasvize gibi yoğun noktalarda polis varlığı artırılırken kimlik ve araç kontrolleri de artırılacak. Öte yandan Hana Gazetesi'nin haberine göre festival alanındaki Karlsruhe Parkı'nda böceklerin oluşturduğu risk de ortadan kaldırıldı. Özellikle Luna Park'ın kurulacağı Kasvize bölgesindeki zararlı tırtılların temizlenmesiyle ziyaretçiler için olası sağlık tehlikesinin önüne geçildi. Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Böylece 30 Temmuz Perşembe gününün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Haberlerimizi internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu ve umut dolu günler dileriz. Hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 31 Temmuz Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan, Kassel'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yine karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugünkü haber bültenimizde vatandaşların devlete olan güvenindeki tarihi düşüşü, Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimleri öncesinde AfD tartışmalarını, demokrasi ve seçim süreçleri üzerine yürütülen tartışmaları ve hafta sonu bölgemizde düzenlenecek renkli etkinlikleri sizlerle paylaşacağız. Almanya'da devletin sorunları çözme kapasitesine duyulan güven bugüne kadarki en düşük seviyeye geriledi. Deutsche Beamtenbund'un Forsa araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre halkın yalnızca %17'si devletin görevlerini başarıyla yerine getirebileceğine inanıyor. Son yıllarda düzenli olarak düşen güven oranı bu yıl tarihi olarak en düşük seviyeye geriledi. Araştırmaya katılanların %79'u ise devletin mevcut sorunlar karşısında aşırı yük altında olduğunu düşünüyor. Devlete en fazla güvenen gruplar arasında memurlarla CDU, CSU, SPD ve Yeşiller seçmenleri öne çıkarken en düşük güven AfD seçmenlerinde görülüyor. Beamtenbund Başkanı Volker Gea sonuçları felaket ve demokrasi için ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi. Gea'ya göre hükümet vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlara öncelik vermeli. Gea özellikle sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi, ekonomik istikrar, iş güvencesi ve altyapı alanlarında kapsamlı reformlar yapılması gerektiğini vurguladı. Ankete göre halkın en büyük kaygısı emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi. Katılımcıların yarısından fazlası bu alanda acil iyileştirme bekliyor. Ekonomik durum, istihdam güvencesiyle karayolu ve demiryolu altyapısı da en çok eleştirilen konular arasında yer alıyor. Kamu hizmetlerine yönelik memnuniyet de düşmeye devam ediyor. Katılımcıların yarısı devlet dairelerinin performansının son yıllarda kötüleştiğini düşünüyor. Vatandaşlar daha az bürokrasi, daha kısa işlem süreleri ve daha yaygın dijital hizmet talep ediyor. Bakanlıklar ve kamu kurumları ise ankette okul notu sistemine göre çoğunlukla ortayla zayıf arasında değerlendirildi. 2007 yılından bu yana düzenli olarak yapılan araştırma, Almanya'da devletin sorunları çözme kapasitesine duyulan güvenin şimdiye kadarki en düşük düzeye gerilediğini ortaya koyuyor. Devlete duyulan güvenin azalması Almanya'da siyaset kurumuna yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Şimdi gözler yaklaşan eyalet seçimlerine çevrilmiş durumda. Sıradaki haberimiz Mecklenburg-Vorpommern'den. Almanya'da gözler yeniden eyalet seçimlerine çevrildi. Mecklenburg-Vorpommern'de 20 Eylül'de yapılacak seçimler yeni eyalet hükümetini belirlemenin yanı sıra aşırı sağın yükselişinin devam edip etmeyeceği açısından da yakından izleniyor. Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Seçim Kurulu seçimlere katılacak 19 partinin aday listesini onayladı. Seçime CDU, SPD, AfD, Sol Parti, FDP ve Yeşillerin yanı sıra BSW, Komünist Parti ve Die Partei katılacak. Seçim Berlin Temsilciler Meclisi seçimleriyle aynı gün yapılacak. Ancak kurul toplantısı tartışmalı geçti. AfD'nin aday listesine aday belirleme sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla itiraz edildi. Eyalet Seçim Müdürü Boden ise bu iddiaları doğrulayacak somut kanıt bulunmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Kurulun son oylamasında SPD temsilcisi Tansen AfD listesinin reddedilmesi yönünde oy kullandı. Tansen gerekçesini anayasa düşmanları için el kaldıramam diyerek açıkladı. Ancak kurulun diğer üyeleri bir partinin seçimlere katılımının siyasi görüşlerine göre değil, yasal koşullara göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek AfD'nin aday listesini onayladı. Böylece Mecklenburg-Vorpommern'de 20 Eylül'de yapılacak seçimlerde toplam 19 parti ve 313 aday yarışacak. Bu seçim yalnızca bir eyalet seçimi olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Çünkü kamuoyu yoklamalarında güçlü görünen AfD, göç ve iltica politikalarının sertleştirilmesini, sınır dışı uygulamalarının genişletilmesini ve kamu kurumlarında kapsamlı değişiklikler yapılmasını savunuyor. Parti ayrıca eğitim ve kamu yayıncılığı gibi alanlarda da köklü düzenlemeler vaat ediyor. Bu nedenle seçim sonuçları özellikle göçmenler ve azınlıklar tarafından izleniyor. AfD'nin hükümet ortağı olması ya da iktidara gelmesi durumunda göç, uyum ve kamu politikalarında önemli değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu nedenle 20 Eylül'de sandıktan çıkacak sonuç yalnızca Mecklenburg-Vorpommern değil, Almanya'da aşırı sağın geleceğine ilişkinde önemli bir gösterge olacak. Siyasi partilerle devlet kurumları arasındaki ilişki Almanya'da uzun süredir tartışılan konulardan biri. Özellikle aşırı sağla mücadelede hangi yöntemlerin kullanılacağı konusunda farklı görüşler bulunuyor. Almanya'da yerel seçimlerde bazı AfD adaylarının anayasal sadakat şüphesi gerekçesiyle reddedilmesi tartışma yaratıyor. Niedersachsen'da ve daha önce Ludwigshafen'daki belediye başkanlığı seçimlerinde yaşanan yaptırımlar özellikle sol çevrelerde demokratik süreçlerin devlet kurumları tarafından yönlendirildiği eleştirilerini gündeme taşıdı. Jungewelt'in haberine göre seçim kurulları, yerel idare ve iç istihbarat birimleri bu süreçte belirleyici rol oynuyor. Eleştirmenler bunun güdümlü demokrasi anlayışını güçlendirdiğini ve AfD'nin iktidara gelmesi halinde bu yöntemi daha da sertleştirebileceğini savunuyor. Uzmanlar Almanya'nın siyasi sisteminde tarihsel olarak sol hareketlere karşı korumacı ve yönlendirilmiş bir demokrasi pratiği bulunduğunu hatırlatıyor. Örnek olarak Komünist Parti'nin hala yürürlükte olan yasaklanması ve iç istihbaratın siyasi alanı şekillendiren rolü gösteriliyor. Haberde AfD'ye karşı mücadelede devletin antidemokratik araçlarına başvurmanın tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar AfD ile mücadeleyi anayasa koruması kavramları üzerinden yürütmenin bu partinin güçlenmesini engellemek yerine daha da karmaşık bir siyasi tablo yaratabileceği uyarısı yapıyor. Siyasetin ve demokrasinin tartışıldığı bir haftayı geride bırakırken hafta sonu Almanya'nın birçok kentinde festivaller ve açık hava etkinlikleri ziyaretçileri bekliyor. Kassel'de Zissel başlıyor. Marburg'da yaz tiyatro festivali düzenleniyor. Pazar günü ise Wildtal trafiğe kapatılıyor. Bu da yürüyüşçüler, patenciler ve bisikletçiler için büyük bir şenlik anlamına geliyor. Frankfurt'ta ise Mainfest pazartesi gününe kadar devam edecek. Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri pazar günü yapılacak geleneksel Fischerstechen. Main Nehri üzerinde tarihi kostümler giyen yarışmacılar birbirlerini kayıklarından suya düşürmeye çalışarak mücadele ediyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Yayınlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sayfamız üzerinden de takip edebilirsiniz. Pazartesi günü saat 16'da yeniden birlikte olmak dileğiyle. Meraklı kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Devlete güven tarihin en düşük seviyesinde.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 31 Temmuz Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan, Kassel'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yine karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugünkü haber bültenimizde vatandaşların devlete olan güvenindeki tarihi düşüşü, Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimleri öncesinde AfD tartışmalarını, demokrasi ve seçim süreçleri üzerine yürütülen tartışmaları ve hafta sonu bölgemizde düzenlenecek renkli etkinlikleri sizlerle paylaşacağız. Almanya'da devletin sorunları çözme kapasitesine duyulan güven bugüne kadarki en düşük seviyeye geriledi. Deutsche Beamtenbund'un Forsa araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre halkın yalnızca %17'si devletin görevlerini başarıyla yerine getirebileceğine inanıyor. Son yıllarda düzenli olarak düşen güven oranı bu yıl tarihi olarak en düşük seviyeye geriledi. Araştırmaya katılanların %79'u ise devletin mevcut sorunlar karşısında aşırı yük altında olduğunu düşünüyor. Devlete en fazla güvenen gruplar arasında memurlarla CDU, CSU, SPD ve Yeşiller seçmenleri öne çıkarken en düşük güven AfD seçmenlerinde görülüyor. Beamtenbund Başkanı Volker Gea sonuçları felaket ve demokrasi için ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi. Geyer'e göre hükümet vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlara öncelik vermeli. Geyer özellikle sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi, ekonomik istikrar, iş güvencesi ve altyapı alanlarında kapsamlı reformlar yapılması gerektiğini vurguladı. Ankete göre halkın en büyük kaygısı emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi. Katılımcıların yarısından fazlası bu alanda acil iyileştirme bekliyor. Ekonomik durum, istihdam güvencesiyle karayolu ve demiryolu altyapısı da en çok eleştirilen konular arasında yer alıyor. Kamu hizmetlerine yönelik memnuniyet de düşmeye devam ediyor. Katılımcıların yarısı devlet dairelerinin performansının son yıllarda kötüleştiğini düşünüyor. Vatandaşlar daha az bürokrasi, daha kısa işlem süreleri ve daha yaygın dijital hizmet talep ediyor. Bakanlıklar ve kamu kurumları ise ankette okul notu sistemine göre çoğunlukla ortayla zayıf arasında değerlendirildi. 2007 yılından bu yana düzenli olarak yapılan araştırma, Almanya'da devletin sorunları çözme kapasitesine duyulan güvenin şimdiye kadarki en düşük düzeye gerilediğini ortaya koyuyor. Devlete duyulan güvenin azalması Almanya'da siyaset kurumuna yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Şimdi gözler yaklaşan eyalet seçimlerine çevrilmiş durumda. Sıradaki haberimiz Mecklenburg-Vorpommern'den. Almanya'da gözler yeniden eyalet seçimlerine çevrildi. Mecklenburg-Vorpommern'de 20 Eylül'de yapılacak seçimler yeni eyalet hükümetini belirlemenin yanı sıra aşırı sağın yükselişinin devam edip etmeyeceği açısından da yakından izleniyor. Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Seçim Kurulu seçimlere katılacak 19 partinin aday listesini onayladı. Seçime CDU, SPD, AfD, Sol Parti, FDP ve Yeşillerin yanı sıra BSW, Komünist Parti ve Die Partei katılacak. Seçim Berlin Temsilciler Meclisi seçimleriyle aynı gün yapılacak. Ancak kurul toplantısı tartışmalı geçti. AfD'nin aday listesine aday belirleme sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla itiraz edildi. Eyalet Seçim Müdürü Boden ise bu iddiaları doğrulayacak somut kanıt bulunmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Kurulun son oylamasında SPD temsilcisi Tantsen, AfD listesinin reddedilmesi yönünde oy kullandı. Tantsen gerekçesini anayasa düşmanları için el kaldıramam diyerek açıkladı. Ancak kurulun diğer üyeleri bir partinin seçimlere katılımının siyasi görüşlerine göre değil, yasal koşullara göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek AfD'nin aday listesini onayladı. Böylece Mecklenburg-Vorpommern de 20 Eylül'de yapılacak seçimlerde de toplam 19 parti ve 313 aday yarışacak. Bu seçim yalnızca bir eyalet seçimi olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Çünkü kamuoyu yoklamalarında güçlü görünen AfD, göç ve iltica politikalarının sertleştirilmesini, sınır dışı uygulamalarının genişletilmesini ve kamu kurumlarında kapsamlı değişiklikler yapılmasını savunuyor. Parti ayrıca eğitim ve kamu yayıncılığı gibi alanlarda da köklü düzenlemeler vaat ediyor. Bu nedenle seçim sonuçları özellikle göçmenler ve azınlıklar tarafından izleniyor. AfD'nin hükümet ortağı olması ya da iktidara gelmesi durumunda göç, uyum ve kamu politikalarında önemli değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu nedenle 20 Eylül'de sandıktan çıkacak sonuç yalnızca Mecklenburg-Vorpommern değil, Almanya'da aşırı sağın geleceğine ilişkinde önemli bir gösterge olacak. Siyasi partilerle devlet kurumları arasındaki ilişki Almanya'da uzun süredir

0: Eleştirmenler bunun güdümlü demokrasi anlayışını güçlendirdiğini ve AfD'nin iktidara gelmesi halinde bu yöntemi daha da sertleştirebileceğini savunuyor. Uzmanlar Almanya'nın siyasi sisteminde tarihsel olarak sol hareketlere karşı korumacı ve yönlendirilmiş bir demokrasi pratiği bulunduğunu hatırlatıyor. Örnek olarak Komünist Parti'nin hala yürürlükte olan yasaklanması ve iç istihbaratın siyasi alanı şekillendiren rolü gösteriliyor. Haberde AfD'ye karşı mücadelede devletin antidemokratik araçlarına başvurmanın tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar AfD ile mücadeleyi anayasa koruması kavramları üzerinden yürütmenin bu partinin güçlenmesini engellemek yerine daha da karmaşık bir siyasi tablo yaratabileceği uyarısı yapıyor. Siyasetin ve demokrasinin tartışıldığı bir haftayı geride bırakırken hafta sonu Almanya'nın birçok kentinde festivaller ve açık hava etkinlikleri ziyaretçileri bekliyor. Kassel'de Zissel başlıyor. Marburg'da yaz tiyatro festivali düzenleniyor. Pazar günü ise Wildtal trafiğe kapatılıyor. Bu da yürüyüşçüler, patenciler ve bisikletçiler için büyük bir şenlik anlamına geliyor. Frankfurt'ta ise Mainfest pazartesi gününe kadar devam edecek. Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri pazar günü yapılacak geleneksel Fischerstechen. Main Nehri üzerinde tarihi kostümler giyen yarışmacılar birbirlerini kayıklarından suya düşürmeye çalışarak mücadele ediyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Yayınlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sayfamız üzerinden de takip edebilirsiniz. Pazartesi günü saat 16'da yeniden birlikte olmak dileğiyle. Meraklı kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.